0: الاغلب المطاعم الموجوده
1: Sonra aynı bizim Enes gibi. Enes gibi yapmayın. Enes evden çıkmıyor. 5 dakika sonra kapı çok farklı. Herkesin adı da var.